0: XY92.9.
1: Umudu göğsüne yaslanarak sil, gönlüme koyduğun aşk mı bu ne garip, gökyüzü yüzümüze gülmedi ki hiç, kararttı gündüzü yağmura.

komik. Komik ülkem ve de mizahçı herkes. Fenomen olmak için şaklaban herkes. YouTube para kasası ellere tekte. Başlıyoruz işte, merhabalar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Reklam kokarken boş verdiniz. Aç kaldı çocuk, yoksaydı hepsi. Yaptığınız reklam para için hepsi. Para için hepsi. Para için hepsi.